şimdi sana iyiyim dedim. Kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim. Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim. Ben ne kadar kötü olursam olayım, unutma, sen sorunca.

0: sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.
1: Radyo General.

Sen tüken mi ölürüm sevdiğim? Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

0: bilmez alemde. Bu yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişatta.
1: Raşit General, 98.7.
0: Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydım. Yoklukla avundum, varlığı yok saydım. Yaşama hevesinden niye caydım? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövde asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tam yeri. Biliyorum, ne yapsak da gelmezsin geri. Doktorlar da bu

Kimine yol gösterdin, bu yolda yolcu ettin. Kimine Radyo General bu alemde 98.7. Biliyorum kimi vicdansızlara çok sitem ettim. İnsanlar bu alemde vefasız oldu be usta. Hakkı bilir, hakka inanırdım, sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşin. Sanma ki bulunur benzerin eşin. İnsanlığın ve duygun tarifsizdir.

gösterdin. Aşka inanmıyorken aşkı senden öğrendim. Bedende canım oldun, içimde kanım oldun. Hayat kaybettim.

0: Darılamayız. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım.
1: Başım, Radyo General gözüm 98.7.
0: İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım. Başım, gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım. Başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim. Başım, gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın. Sen iste, şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: senin senin olsun.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
4: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
5: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General seviyorum. 98.7
1: Hem sempatik hem yakışıklı. Doğrusu çok mert bir delikanlı. Bir gülüşüyle kalbimi çaldı. Seviyorum, onu çok seviyorum.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
5: Baksana camdan, elektrikler var mı?
4: Her yerin ışıkları yanıyor.
5: Sigortalara baksana hayatım.
4: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
5: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
4: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
5: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
6: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
5: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
6: Kozlu Aziziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
5: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
6: Kahveci Elektrik.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz

0: 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
1: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimston çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: her yıl senle dolu. Nedensiz seveceğiz. Sonum olsun.
1: Radyo General 98.7.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Neden acı, neden acı, neden ihanet? Duygularım

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi. Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik. Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Aman dur sakın, ağlama gönlüm.
1: Radyo General 98.7.
0: Ölürüm içimde.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarınızı için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 8861 0540 361 6767.
3: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam

0: Alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 15 24.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Bu programda sanal reklam uygulaması yapıyoruz.

0: Radyo General 98.7.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
2: 98.7 Zonguldak Radyosu.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la

Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. Tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve huzurlu bir hafta sonu geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese. Günaydın efendim, hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim. Bugün son programımız, yani bayram öncesinde son programımız. Bayram süresince programda olmayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bayram süresince olmayacağız. Ama tabii 9 gün değil. Yani biz bayram bitince... Ne zaman bitiyor bayram? Bayram bittiğinde, bayram bittikten sonraki gün yine burada yayında olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Herkese günaydın. Özellikle hemen bir duyurumuz var yayınımızın başında. Efendim 9 günlük bayram tatili dolayısıyla seyahate çıkacak, tatile çıkacak olan kaptan şoförlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Efendim hatalı sollamayın, eve gözyaşı yollamayın. Özellikle her bayram öncesinde bu uyarılar yapılmakta. Mutlaka trafik kurallarına uyun, hatalı sollamayın, hız yapmayın. Hız felakettir biliyorsunuz. Çünkü her bayram arifesinde bu uyarılar yapılır. Ama bayram sonunda ve bayramda maalesef o kötü haber gelir. Bayram trafiği yine kan gölüne döndü haberlerini duymak istemiyoruz. Ne olur sevdiklerinize 1 saat 2 saat geç ulaşın ama sağlıklı ulaşın sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe tüm müşterilerine ve Radyo General dostlarına mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve hayırlı bayramlar diliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, sosisli et, sote, tavuk sote, ızgara köfte ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında sevgili dinleyicilerimiz. Efendim programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan sesli mesajlarınızı, bayram mesajlarınızı hepsini iletebilirsiniz bizlere efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın, hoş geldiniz. Yayınımıza sefalar getirdiniz diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim kurbanlık için bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Pay işlerimiz ve kurbanlık için kendi yerimizde hijyenik ortamda pay işlerimiz sıfır makinalarla yapılmaktadır. Kesim ücreti yok, eve servis yapılmakta. 35 bin liraya 40 ila 42 kilo et, 40 bin liraya 45 ila 47 kilo et, 50 bin liraya 55-60 kilo arası et, 65 bin liraya 75 ila 80 kilo pay alabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Kurbanlık için bizi arayabilirsiniz. Adresimiz Çatalazı Kokurdan Mahallesi, Necati Ak Sokak. Ak Kasabı Özden Ak, Şenol Ak, Arda Ak. Telefonlar 0531-945-5667, 0533-240-0067. Efendim Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş, şarkılarını istemişler. Bay Kemal yine Hakan Usta günaydın mesajını iletmiş. Bursa'dan Özlem Hanım günaydın mesajını iletmiş. Ali Sarol kardeşimiz günaydın mesajını iletmiş. Nadiye Yazıcı Hanım günaydın mesajını iletmiş. Herkese günaydın diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kilitçi Rasim Baba da yine bizlerle birlikteymiş sevgili dinleyicilerimiz. İsteklerinize, mesajlarınıza yer vereceğiz. Anonslarımız olacak yine. Ve yine 13'e kadar yurtta, dünyada, ilimizde neler var neler yok kısa haber başlıklarıyla sizlere aktarmaya devam edeceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Gözde koltuk döşeme sevgili dinleyicilerimiz, yeni koltuk almak için binlerce lira harcamanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Evet. Gözde koltuk döşeme Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanında bulunmakta. Gözde koltuk döşeme olarak kanepe, çekyat, baza, yatak başlığı, ofis ve mobilyalarınızı tamamen baştan aşağı yeniliyoruz. 7000'den fazla kumaş ve deri seçeneğimizle her zevke uygun çözümler sunuyoruz. Tüm kumaşlarımız kaliteli ve garantili firmalara aittir. Üstelik evinizden alıp döşeme sonrası ambalajlı şekilde teslim ediyoruz. Montajını ücretsiz yapıyoruz. 5 yıl garantiyle güvenle hizmet vermekteyiz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz. Evet, Rukiye Hanım günaydın mesajını iletmiş. Serpil Hanım'ın isteği var. Nurgül kızımız yine bizlerle birlikte. Aycan kızımız mesaj iletmiş. Elif Hanım'ın bir mesajı var. Günaydın dilekleriniz gelmeye devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Herkese selam olsun. Birazdan anonslarımız da olacak. Bu şarkı sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürecek programımız Karadeniz Ereğli Kumru Kafede muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostu, kumru, hamburger, sosisli, et sote, efendim ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte efendim. Günaydın abi, hayırlı yayınlar. Biz yine mesaideyiz. Müslüm Gürses'ten Kaç Kadeh Kırıldı şarkısını mesai arkadaşlarım Tuncay Kaymaz, Murat Ekici için gelsin teşekkürler demiş Ali Sarıoğlu kardeşimiz. Kuzen Emine İstanbul'dan selam göndermiş. Günaydın kuzen, bulutlu bir İstanbul sabahından selam olsun. Melek ablamız bizimle birlikte. Günaydın Cengizciğim, biz de dinlemedeyiz. Sinan Özen'den Ömür Dediğin Nedir ki eserini Yakup abin için istiyorum, seni seviyoruz demiş. Yakup abimi ve Melek ablam, seni de seviyorum. Ben de sizleri seviyorum kıymetli abim ve ablam. Günaydın herkese, selamlar gönderiyorum. Hasan Özdemir kardeşimiz de bizimle birlikte. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer de selam olsun diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Müslüm Gürses geliyor. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, manevi kızımız Emel öğretmenimiz Emel Topal da bizimle birlikte, annesine babasına da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Selam olsun diyelim, sevgilerimizi ulaştıralım efendim.
1: Ömür geldi geçti.
0: Sinan Özen ve Selçuk Balcı birlikte söyleyecekler. Ömür dediğin nedir ki şarkısını Melek ablam ve Yakup abim için gidiyor. Bu güzel eser sevgili dinleyicilerimiz araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren Radyo General dostlarına da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. 0372 606 0606.
1: Her şey boş.
0: Selçuk Balcı ve Sinan Özen geliyor. Ömür dediğin nedir ki?

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan istek ve mesajlarınız ulaşıyor bizlere. Kurbanlık için, pay işleriniz için bizi arayabilirsiniz efendim. Hijyenik ortamda sıfır malzemelerle, sıfır makinalarla yapılmaktadır pay işlerimiz. Üstelik kesim ücreti yoktur. Eve servis yapılmakta. 35 bin liraya 40 ila 42 kilo et, 40 bin liraya 45 ila 47 kilo, 50 bin liraya 55 ila 60 kilo, 65 bin liraya 75 ila 80 kilo pay alabilirsiniz, et alabilirsiniz efendim. Adres Çatalazı Kokurdan Mahallesi Necati Ak Sokak. Ak Kasabı Özden Ak, Şenol Ak ve Arda Ak. Telefonlar 0531 945 56 67 0533 240 çift 0 67. Bursa'dan Özlem Hanım, günaydın Cengiz Bey. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bayramda Kozlu'ya geleceğiz. Şimdiden Kozlu'daki Kozlu'daki komşularımın, akrabalarımın bayramını da kutluyorum. Ve ne istemiş efendim? Neşe Karaböcek'ten Seni Buldum Ya şarkısı tüm sevdiklerime, radyo general dostlarına demiş efendim. Tabii ki dinletelim, sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Asya Sudan kıymetli yeğenim Kerem Çavdar da, ona da sevgi ve selamlar gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürüyor. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Koltuklarınız yıprandı diye yenisini almak zorunda değilsiniz. Kilimli Merkez'de Japon pazarı yanında bulunan gözde koltuk döşeme olarak eski koltuklarınızı modern ve şık hale getiriyoruz. 7000'den fazla kumaş seçeneğiyle hayalinizdeki modeli gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm ürünlerimizde çökmeme ve yırtılmama garantisi vermekteyiz. Detaylı bilgi almak için 0507 661 0898 numaradan bize ulaşabilirsiniz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanında hizmet vermekteyiz. 0507 661 0898. Efendim, sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Hemen şöyle bakalım. Kadir adı güzel demiş ki, günaydınlar abi, ben Türk Ali Başköy'den, Kadir adı güzel Orhan Gencebay'dan. Zaman akıp gider şarkısını eşim Nurhan, kızım Kardelen, tüm çalışanlara, polis ve Kilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri ve zabıta ekiplerine, Hayri adı güzel, kargocu Veli abiye ve tüm Türk Ali gençlerine, arabeskçilere ve damarcılara, en güçlü radyo, Radyo General Zonguldak dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ederim abi demiş. Tabii ki göndereceğiz. Kadir adı güzelin isteği. Ramazan Derebaşı kardeşimizin de bir isteği var. O da günaydın mesajını iletmiş efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Rukiye Hanım günaydın, abilerin bir tanesi demiş. Zerrin Özer'den Son Mektup şarkısını istemiş. Arkadaşlarına armağan ediyor. Serpil, Nurgül, Aycan, Mesude'ye armağan etmiş ve radyo general dinleyicilerine göndermiş. Biz de ulaştıracağız efendim. 0372 606 06 06 istek mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Selamun aleyküm Cengiz abi. Aleyküm selam efendim. İyi yayınlar. Kozlu Taşbaca Mahallesi'nden ailecek dinliyoruz. Sıradaki parça ilk önce size ve eşim Ebru Kurt, çocuklarım Ebrar, Emire ve Ege Yaman. Na gelsin demiş. Ege Yaman değil mi? Ege Can mı, Ege Yaman mı? Gelsin demiş. Dursun kardeşimiz ulaştırmış. Ne güzel. İyi günler Cengiz abi. Zara'dan Değme Felek şarkısı. Yeter ablama, Melahat İncegül ablama. Bir de size gelsin. Çok teşekkür ediyorum demiş. Gülün Coşkun, Gülün Hanım. Cengiz Bey kolay gelsin. Hayırlı günler. Sizden bir parça istiyorum. Eşim ve seni dinliyoruz. Aslan Doğanay, Aslan Bey'e de sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, manevi kızımız Emel Topal bir mesaj göndermiş. Benim iki babam var. Biri biyolojik babam Musa Topal. Gerekirse canımı vereceğim. Diğer manevi babam, her zaman yanımda olan Cengiz babam. Çok şanslıyım. İki harika babaya sahip olduğum için, ben iki babam için bu adam benim babam şarkısını istiyorum demiş Emel Topal kızımız. Sevgi ve selamlar gönderelim Emel Topal kızımıza da Musa abi bize de, annesine de sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Selam olsun diyelim. Koltuklarınız yıprandı diye yenisini almak zorunda değilsiniz. Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanında bulunan Gözde Koltuk Döşeme olarak eski koltuklarınızı modern, şık hale getiriyoruz. 7000'den fazla sevgili dinleyicilerimiz. Evet, 7000'den fazla, hemen şöyle bakalım. Seçenek var, kumaş seçeneği var. Hayalinizdeki modeli gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm ürünlerimizde çökmeme ve yırtılmama garantisi veriyoruz. Detaylı bilgi için 507-661-08-98. Evet, bu şarkıyı Ramazan Derebaşı kardeşime ve sevdiklerine de armağan edelim. Emel Topal, manevi kızımız Emel Topal'ın isteği bizden de kendisine gelecek. Benim iki babam var. Biri biyolojik babam Musa Topal. Gerekirse canımı vereceğim. Diğer manevi babam, her zaman yanımda olan Cengiz babam. Çok şanslıyım, iki harika babaya sahip olduğum için, ben iki babam için bu adam benim babam demiş sevgili dinleyicilerimiz Emel Topal kızımız. Biz de gönderelim efendim 0372-606-0606. İstek mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor bizlere.

0: tek sahibi.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.
2: Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sekosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Değerli dinleyicilerimiz, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostlu, kumru hamburger, sosisli, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında. Selamun aleyküm Cengiz abi, iyi yayınlar. Kozlu Taşbaca Mahallesi'nden ailecek dinliyoruz. Sıradaki parça ilk önce size ve eşim Ebru Kurt, çocuklarım Ebrar, Emire ve Ege Yaman'a gelsin demişler. Dursun Kurt, Dursun kardeşim ulaştırmış. İyi günler Cengiz abi, Zara'dan Değme Felek şarkısı Yeter ablama, Melahat İncegül ablama bir de size gelsin demiş. Gülün Hanım istemiş. Erhan Bahadır kardeşim. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum kardeşim. Dün akşam kupayı kazanan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yonca Evcimik abone şarkısını istiyorum. Kızım Elif Azra ve Kara Gözlüm için ve General Radyo dinleyenlerine armağan olsun demiş. Aslan Doğan ayında bir isteği var Aslan Bey'in. Ona da buradan yer vereceğiz birazdan sevgili dinleyicilerimiz. Ama önce Zara geliyor. Değme Felek türküsüyle.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve Bendensin Restorant için hazırladığımız özel programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Yine Bendensin sloganıyla hizmet veren bu restoran, kebap kültürünü en iyi şekilde temsil eden mekanlardan biridir. Günün çorbasıyla başlayan lezzet yolculuğu ızgara çeşitleri ve özel soslu kebaplarla devam eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi Türk mutfağının sevilen yemekleri ustaların elinde adeta bir sanat eserine dönüşür. Daha çok sürer bu... Bendensin Restorant Site Şube efendim 372-222-1011 İstasyon Şube 372 253-43-97 WhatsApp 544-667-10-11 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Berin Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyimize, Ada ve Bade miniklerimize sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Evet, mahallemizden Ayşe Akay ablamıza, aynı zamanda Topuk Remzi Dinler abimize, Nevin yengemize, Nevin Dinler ve aynı zamanda Zehra ablamıza, Zehra Dinler, Müfide Dinler selam olsun, sevgiler gönderelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Terzi Hüseyin Sağır abimize, Ahmet ve Nevin Özdemir çifti değerli kardeşlerim, İrem kızımıza, Akiş Kuru Temizleme manevi babamız Mehmet Boran, babamız Ali Kemal Boran ağabeye, Gülfidan Kısa teyze Meliha teyzemize, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime selam olsun. Saime Özcan teyzemize de yine sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Kilitçi Rasim Baba da bizimle birlikte, ona da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış oluyoruz. Efendim, abone isteği vardı, hemen listemize aldık, göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Erhan Bahadır kardeşim istemiş. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Dün akşam kupayı kazanan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yonca Evcimik abone şarkısını istiyorum. Kızım Elif Azra ve Kara Gözlüm için Genel FM radyosuna da armağan olsun demiş efendim sevgili dinleyicilerimiz. Biz de hemen gönderelim abone eserini. 1980'li yıllara, 90'lı yıllara daha doğrusu damga vurmuş bir parçadır efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Aslan Doğanay, Aslan Bey ve eşi için Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısını seçtim. Bu şarkıyı göndereceğim efendim. Efendim, Butlan sonrası yeni hamle, Özgür Özel yönetiminin CHP'nin banka hesaplarına erişimi donduruldu. Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak Butlan kararının ardından Özgür Özel ile yönetiminin partisinin banka hesaplarına erişimi donduruldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verdi ve kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden partinin başına geçti. Özgür Özel yönetimi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Merkezi'nin kullandığı banka hesaplarına Özgür Özel yönetiminin erişimi kısıtlandı. 1,5 milyar devredilecek, çok büyük bir para. Banka hesaplarına Özgür Özel yönetiminin erişimine kısıtlama getirilmesi, mutlak butlan davasını açan taraflar arasında yer alan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın avukatlarının talebi üzerine gerçekleşti. Sözcü'deki habere göre CHP 2026 bütçe planlamasında 1,5 milyar liraya yakın hazine yardımı aldı demiş haberde efendim. Değerli dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Bendensin restorant için hazırladığımız özel program Kıvırcık Ali ile sürüyor ısır.

Bakraçta tutan yoğurda parmağı banma. Aklıma düştükçe anım iç

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Bendensin Restorant, lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba, döner ve kebap çeşitleri geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanır. Tavuk döner hafif ve lezzetli bir seçenek sunarken et döner yoğun aromasıyla dikkat çeker. Izgara çeşitleri ve İskender özel soslarla zenginleştirilerek servis edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri ise taptaze malzemelerle hazırlanır. Ayrıca paket servis imkanı sayesinde bu lezzetlere kolayca ulaşabilirsiniz. Bendensin kalite ve lezzeti bir araya getirir. Site şube 372-222-1011. İstasyon şube 372-253-43-97. WhatsApp 544-667-1011. Sevgili dinleyicilerimiz, yine Bendensin Restoran. Sevgili arkadaşlar, sizleri bekliyor. Cihan ve Metin Çıtak, iki kıymetli kardeşim, baba oğul, onlara da buradan selam ve sevgilerimizi de göndermiş olalım değerli dinleyicilerimiz. Mesude Hanım demiş ki, iyi yayınlar Cengiz abi, Sibel Can'dan Begonvil şarkısını, yani benim yerime de Sev şarkısını dinletirsen mutlu oluruz. Arkadaşlarım Rukiye, Serpil, Nurgül ve Aycan'a, ayrıca sizlere armağan olsun abim benim demiş. Biz de gönderelim, benim yerime de Sev, Sibel Can yorumuyla dinleyeceğiz. Benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir efendim.
1: Zirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle
1: Radyo General.

Sevgili dinleyicilerimiz, ben Dansin Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili arkadaşlar. Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Biliyorsunuz, kurbanlık, adaklık için bize ulaşabilirsiniz. Hijyenik ortamda kendi yerimizde pay işlerimiz sıfır makinalarla yapılmaktadır. Kesim ücreti almıyoruz, eve servis yapmaktayız sevgili dinleyicilerimiz. 35 bin liraya 40 ila 42 kilo, 40 bin liraya 45 ila 47 kilo, 50 bin liraya 55 ila 60 kilo ve 65 bin liraya 75 ila 80 kilo et sizleri bekliyor sevgili dinleyicilerimiz. Adres: Çatalazı, Kokurdan Mahallesi, Necati Aksokak, Ak Kasabı, Özden Ak, kıymetli yeğenim Şenol Ak, Arda Ak. Telefonlar 531-945-56-67, 0533-240-0067 sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Usta demiş ki, abim demiş, bir etkin çalar mısın demiş. Tabii ki çalarız. Bendeki bu heves mi sandın, bendeki sevdayı heves mi sandın şarkısını aşkı sevgiyi heves sananlara lara gelsin demiş. O biraz ağır şey, onu kullanmayalım. Heves mi sandın, gönderelim Hasan Usta. Anladığımız kadarıyla birisi seni bayağı bir silkelemiş Hasan Usta. Hasan, yere sağlam basan demiyor muyum sana? Ne oldu, hemen şey sarsıldın mı, bir şey mi oldu? Dimdik duracaksın ya, Allah Allah Hasan.

0: Nişanlın efendim Etkin yorumuyla dinledik. 2007, 2008, 2009'lu yıllarda Flamingo Radyo'da gece programı yaptığım dönemlerde efendim sabahlara kadar program yapardık. Bir furyaydı o zaman. Etkin'in bu şarkısını çok isterlerdi. Bayağı bir istek alırdı yani. Efendim Emel ablamız Emel Kabaçam. Emel Kabaçam ablama selam olsun diyelim. Dün akşam düğünde de karşılaştık. Sevgili Emel ablama da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Adnan Kundur'a kıymetli kardeşim Adnan Danışmaz, değerli eşi Şükran Hanım, İlkan Kasap, İsmail Bakırman, Şenol Uğur. Hepsine sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından doktorumuz öğretim üyesi Doktor Reha Girgin hocamıza, kıymetli eşi Müjde Hanım'a sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Hatice Hanım demiş ki Cengiz abicim iyi yayınlar, Hatice ben, Emel Sayın'dan gideceğin yere beni de götür. Bursa'daki Özlem Hanım'a, kıymetli arkadaşımıza armağan ediyoruz ve aynı zamanda Kozlu'daki komşularımıza ve Radyo General dinleyicilerine de göndermiş olalım diyor. Biz de ulaştıralım Emel Sayın yorumuyla. Gideceğin yere beni de götür.
1: Bana başımın belası dersin. Götür de.
0: Emel Sayın'ı ben ne çok severdim lise yıllarında. Benim yatak odamda posteri vardı Emel Sayın'ın. Başucumda Emel Sayın'ın posterini asmıştım, biliyor musunuz? Yani nereden bileceksiniz ki yani? Yani hatta rahmetli annem de der ki oğlum manyak mısın yani? Ne bileyim, severdim Emel Sayın'ı. Emel ablam benim, ey gidi ey.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606. Değerli arkadaşlar, bendensin restoran, şehir hayatının yoğun temposunda lezzetli bir mola vermek için mükemmel bir tercihtir. Menüde bulunan çorba, sulu yemek ve döner çeşitleri her damak tadına hitap edecek şekilde hazırlanır. Tavuk döner hafifliğiyle öne çıkarken öt döner yoğun temposuyla, yoğun lezzetiyle tercih edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri taş fırında hazırlanarak geleneksel tadını korur. Izgara çeşitleri ise et severler için vazgeçilmezdir. Bendensin Restoran, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606. Yasemin Yıldız'dan Sevdalık Acısı isteği var. O şarkıya yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Gülcan Hanım istemiş bizden. İyi yayınlar abicim demiş. Biz Rukiyelerle beraberiz. Seni dinliyoruz abi. Adım Gülcan. Yasemin Yıldız, Sevdalık Acısı. Tabii ki dinleteceğiz. Efendim ne dedik sabah? Bakın bayram geliyor. Bayrama bir şey kalmadı. 9 günlük tatile girildi sevgili dinleyicilerimiz. Biz bayramdan sonra 9 gün tatil yapmadan bayramdan sonra yine burada radyoda program yapmaya devam edeceğiz. Ama bayrama giden, tatile çıkacak olan kaptan şoförlerimize dikkatli olun. Aman kurallara uyun. Çünkü her bayram öncesi o kadar uyarı yapılmasına rağmen mutlaka ve yine bayram trafiği kan gölüne dönüyor. İşte bakın, Giresun'da tır 2 otomobile girdi. 5 ölü 6 yaralı. Giresun'da Karadeniz sahil yolunun liman mevkiinde bir tırın iti 2 otomobile çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı. Kazada 5 kişi öldü. Giresun'un Karadeniz sahil yolunun liman mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55K 40.065 plakalı tır 34PMS61 ve 34PNK09 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı sevgili dinleyicilerimiz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir demiş. Ama mutlaka trafik kurallarına uymak zorundayız sevgili dinleyicilerimiz. Maalesef kurallara pek uymuyoruz. Hani daha hızlı gideceğinize hız yapmayın abi, hız felakettir. Bir saat, iki saat geç gidin ama sevdiklerinize sağ salim ulaşın sevgili dinleyicilerimiz. Hani bir söz vardır, hatalı sollama, eve gözyaşı yollama.

0: öyle ya.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606'dan istek mesajlarınız ulaşıyor bizlere. Sevgili arkadaşlar, Bendensin Restoran lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba, döner, kebap çeşitleri geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanır. Tavuk döner hafif ve lezzetli bir seçenek sunarken et döner yoğun aromasıyla dikkat çeker. Izgara çeşitleri İskender özel soslarla zenginleştirilerek servis edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri ise taptaze malzemelerle hazırlanır. Ayrıca paket servis imkanı sayesinde bu lezzetlere kolayca ulaşabilirsiniz. Bendensin kalite ve lezzeti bir arada getirir. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4395, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. İyi yayınlar Cengiz Bey demiş. Ben Elif, Elif Hanım ulaşmış. Kürşat Gürel'den Haram Olasın şarkısını arkadaşım Nuran'a ve Özlem'e armağan ediyorum. Ayrıca sizlere ve Radyo General dinleyicilerine de armağan etmek isterim demiş. Dinletirseniz seviniriz. Tabii ki hayırlı yayınlar dilemişler, hayırlı bayramlar dilemişler efendim. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Trafik kuralları için bir kez daha aman dikkat diyoruz efendim. Hatalı sollamayın, eve gözyaşı yollamayın sevgili dinleyicilerimiz. Uzun yol, mesela adam bir çıkıyor buradan Manisa'ya, buradan bir çıkıyor İzmir'e, buradan bir çıkıyor Erzurum'a, Kars'a, Van'a, Hakkari'ye. Araç kullanıyorsun, bir de araç kullanırken uykunuzu alarak yola çıkın arkadaşlar. Aman dikkat edelim, hız yapmayalım, trafik kurallarına uyalım.

yalana. Kıymetli eşim Hülya Hanım da bizimle birlikte. Kıymetli Hülya'mıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Birazdan onun için bir şarkı ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Yine Bendensin sloganıyla hizmet veren Bendensin Restorant, Türk mutfağının en sevilen yemeklerini bir araya getirerek misafirlerine zengin bir menü sunar. Günün çorbasıyla başlayan bu lezzet yolculuğu kebap, İskender ve ızgara çeşitleriyle devam eder. Özellikle tandır ekmekte sunulan ürünler tazeliği ve lezzetiyle dikkat çeker. Lahmacun ve pide çeşitleri ise ince hamuru ve bol malzemesiyle öne çıkar. Sevgili dinleyicilerimiz, Bendensin Restoran site şube, iki şubemizle hizmetinizdeyiz. 372-222-1011 istasyon şube, 372-253-4397 WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, güzel bir türkümüz var. Tüm türkü dostları için ben seçtim bu türküyü. Vardım Hint eline, kumaş getirdim diyor sanatçımız, sevgili dinleyicilerimiz. Ben senin derdini çekemem gönül, ben senin kahrını çekemem gönül. Tüm türkü dostlarımıza armağan olsun efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet, 0372 606 0606, isteklerinizi ve mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Bendensin Restorant için hazırladığımız özel programda sürüyor Bendensin Restorant. Lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba, döner ve kebap çeşitleri geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanır. Tavuk döner hafif ve lezzetli bir seçenek sunarken et döner yoğun aromasıyla dikkat çekiyor. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. İsteklerinizi ve mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Bir evet, kömür gözlüm Arzu yorumuyla dinleyeceğiz şimdi de. Yaşar Usta ve Bayram Usta istemiş bizden bu türküyü, biz de dinletelim efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Arzu yorumuyla dinledik bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Bendensin Restorant için hazırladığımız özel programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine Bendensin sloganıyla hizmet veren bu restoran, kebap kültürünü en iyi şekilde temsil eden mekanlardan biridir. Günün çorbası ile başlayan lezzet yolculuğu, ızgara çeşitleri ve özel soslu kebaplarla devam eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi Türk mutfağının sevilen yemekleri, ustaların elinde adeta bir sanat eserine dönüşür. Tandır ekmekte sunulan ürünler ise hem doyurucu hem de lezzetlidir sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin Restorant, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, Bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası yine kaldığımız noktadan devam edeceğiz. 0372-606-0606'dan bizlere mesaj ulaştırmaya devam ediyorsunuz efendim.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel programımız da sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Mimoza Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Mimoza Oral yengeme de güzel bir şarkı Mimoza yengeme göndereceğim. Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli eşim Hülya Hanım'a da yine güzel bir şarkı armağan edeceğim Hülya'mıza. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçe ile Kilise Yaman Restorant 2026 sezonuna hazırız diyor. Doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için okul yemekleri, Hepsi için bize ulaşabilirsiniz. Kilise Yaman Restoran hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetle sezona hazırız. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman ve ekibine selam olsun diyelim için. Efendim, rezervasyon için telefon 542-584-2985. Kilise Yaman Restoran. Güler Duman geliyor efendim. Öl deseydin ölmez miydim diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel programda sürüyor. Mimoza Oral yengem için Volkan Konak söyleyecek, Yalan Dünya diyecek, Mimoza yengeme armağan edeceğim. Volkan Konak'ı da rahmetle anıyoruz efendim, değil mi? İnsan yani ölmeyin abi, ölmeyin. Yani hepimiz öleceğiz de, hani ölmeyin derken öleceğiz yani, onun bir kaçarı yok. Nereye gidersek gidelim öleceğiz. Trilyonlarca paranız olsa, dünya sizin olsa, o kadar çok zengin olsanız ki yani dünyanın serveti olsa... Efendim ben ölmek istemiyorum. Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs farklı bir gezegenlere gideceğim. Orada yaşayacağım, ölümden kaçacağım. Yok öyle bir şey. Öyle ya da böyle ne yapacaksınız? İmamın kayığına bineceğiz hepimiz. Yani yapacak bir şey yok. Onun için sevgili dinleyicilerimiz, yalan dünya. Yani yalan dünya hakikatten öyle. Kalp kırmadan, üzmeden efendim... Dökmeden, kırıp dökmeden ne yapacağız? Yaşamaya çalışacağız efendim. Efendim, kampanyalarımızdan ve avantajlarken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetle sezona hazırız. Kilise Yaman Restoran doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için okul yemekleri ve yıl sonu baloları için sizleri bekliyoruz. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman, 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim bu şarkı sonrası size yaşanmış bir 1910'lu yıllarda yaşanmış bir hikaye, kısa bir hikaye anlatacağım. Az önce okudum. Güler misin, ağlar mısın? Sizle de paylaşmak istiyorum.

Evet, Mimoza Oral yengeme armağan ettim bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Efendim 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşamasını sağlıyoruz. Doğum günü, söz nişan, kına, efendim düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz için buradayız. Kilise Yaman Restoran Fener Gezi yolunda hizmet vermekteyiz. Evet, Kilise Yaman Restoran hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptlerle sizlere hizmet veriyor. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetle sezona hazırız. Kilise Yaman Restoran 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz. Az önce bir haber okudum. Yaşanmış bir olay bu sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerle paylaşmak istedim. Hemen şöyle bakalım. Çok ilginç bir olay. Efendim, dünyanın suç tarihinin en tuhaf ve en inanılmaz olaylarından birine hazır mısınız? Bu hikaye kurgu değil, tamamen gerçek. 1910'lu yıllarda Dolly Quister isimli bir kadın, zengin kocası Fred'den gizli olarak Otto adında genç bir adamla aşk yaşamaya başladı. Ama buluşmak için dışarı çıkmak yerine inanılmaz bir plan yaptılar. Otto evdeki tavan arasına taşındı. Kocası Fred işe gittiğinde aşığı iniyor, o gelmeden tekrar tavan arasındaki gizli bölmeye saklanıyordu. İşin çılgınca kısmı ise başka bir şehre taşındığında bile Dolly sırf tavan arası geniş diye özel bir ev seçti. Otto'yu oraya taşıdı. Otto tam 10 yıl boyunca o tavan arasında bir hayalet gibi yaşadı. Kocası ise üst katında bir adamın saklandığından tamamen habersizdi. Peki sonra ne mi oldu? 1922 gecesi evde büyük bir kavga çıktı. Karısının tehlikede olduğunu düşünen Otto elinde silahla tavan arasından aşağıya indi. Çıkan arbedede kocası Fred vurularak öldü. İkili öyle bir soygun süsü planı yaptı ki polis yıllarca gerçeği öğrenemedi. Yıllar sonra gerçek ortaya çıktığında ise mahkeme şok bir karara imza attı. Cinayetin üzerinden çok zaman geçtiği için yasal olarak zaman aşımı uygulandı ve katil serbest kaldı. Sizce bir insan aynı evde 10 yıl boyunca bir başkasının gizlice yaşadığını gerçekten fark edemez mi? Yoksa işin içinde başka işler mi var diyor. Tarihten bir sayfa gözüme çarptı, okudum. Sizlerle de paylaşayım dedim. Çok ilginç gerçekten sevgili dinleyicilerimiz. Aycan Hanım bir şiir göndermiş. Ahmet Sabri ne lan? Ahmet Sabri ne? Yok, Ahmet Mete Işıkara. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Evet, Ahmet Selçuk İlkan sevgili arkadaşlar. Abicim ne olur bu şiiri okur musun demiş. Senin o güzel kadife sesinle dinlemek istiyoruz. Tamam, havamdayım şu anda, okuyabilirim. Bazen havamda olmuyorum, beni sıkıştırıyorlar. Olmuyor o zaman. Okumaya çalışayım. Sen bu şiiri okurken ben çoktan bu şehirden gitmiş olacağım. Artık ne özlemlerimi duyacaksın bıçak yarası, ne de telefonların çalacak gece yarısı. Seni sana, beni bir akıl hastanesine bırakıp gideceğim bu şehirden. Nasılsa, nasılsa kavuşamadım sana. Nasılsa dudaklarının kıyısına varamadım. Nedense bütün çıkmaz sokaklar adresim oldu. Ve nedense bütün kırmızı ışıkları üzerime yaktın. Ne ettimse, ne yaptımsa bir türlü sana yar olamadım. İşte çıkıp gidiyorum hayatından. İşte seni de sana bırakıp gidiyorum. Artık pusulam hasreti, saatim yalnızlığı ve takvimler sensizliği gösteriyor bana. Neylersin, yolcu yolunda gerek. Belki bundan sonra, belki senden sonra
adam olur bu asi yürek. Dersini alır da bu sevdadan, bir daha boyundan büyük denizlere asılmaz kürek. Yarın bu saatlerde ben yollarda olacağım. Sen kim bilir kaçıncı uykuda, masal mavisi bir rüyada. Ve elbette o korsan korsan yüreğin yine pusuda. Oysa ilk defa sesimi duyamayacaksın. Sitemlerin sahipsiz, soruların cevapsız kalacak. Belki ilk defa içini kemirecek yokluğum. Sitemlerin sahipsiz, soruların cevapsız kalacak. Tanımadığın bir korku kaplayacak içini ve ilk defa kendinle hesaplaşacaksın. Ne oldu? Ne oluyor? Ne olacak? Sonra bir gözün kör, bir kulağın sağır, bir ayağın kırık, bir kolun kesik düşeceksin yollara. Yani baştan başa, yani yarım, baştan başa eksik, bütün duvarlar üstüne yıkılacak. Belki ilk defa unutuldum diyerek yüreğin sızlayacak. Ve sen bu şiiri okurken ayrılığımız çoktan başlamış olacak. Belki de tek tesellin, belki de son tesellin sana yazdığım bu son şiir olacak. Sakın unutma. Bütün şehirler uyur, İstanbul uyumaz. Ve bir gün bütün sevenlerin unutur seni, ama bu şair yürek asla unutmaz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hüseyin Haseki abimiz de bizimle birlikte. Sevgili dinleyicilerimiz, ona da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Onun da bir isteği var. Birazdan gelecek ama önce elbette Candan Erçetin yorumuyla dinleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Kilise Yaman Restoran.

400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem bir gece yaşatıyoruz. Doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, okul yemekleri, tüm özel günleriniz için buradayız. Kilise, Yaman Restoran, her yerden fiyat alın, bizdeki uygun fiyatı bulamayacaksınız sevgili dinleyicilerimiz. Levent Yaman 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz.

Evet, Candan Erçetin'den dinledik. Elbette sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Kızılca Kese Köyü kurucu muhtarı Nedim Kaymak. Nedim Kaymak muhtarım tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı da kutluyor. Radyo General dinleyicilerine de sevgilerini ve selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Kaya Bey'den Gülmeyi Unuttuk diye Ağlamak Kimin Haddine Geliyor? Hüseyin Aseki abimiz, Beşiktaşlılar Zonguldak Dernek Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Beycuma Belediye Başkan adayı idi. Eşim Cemile için istiyorum demiş, biz de gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restoran için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, her tarafı gezin, dolaşın, fiyat alın. Kilise Yaman Restorant'taki o fiyatı bulamazsınız. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanıyla, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetiyle sezona hazırız. Kilise Yaman Restorant sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Kilise Yaman Restorant, Levent Yaman ve ekibine de buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Düğün, okul yemekleri, tüm özel günlerimiz için buradayız. Fener Gezi Yolu No 2 Levent Yaman sevgili dinleyicilerimiz 0542 584 2985 Kilise Yaman Restoran 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. Kıymetli eşim Hülya'mıza Kenan Doğulu'dan dinleteceğiz. Şans meleğimsin diyecek kıymetli eşim Hülya'mıza.

Evet, kıymetli eşim Hülya Hanım'a, Hülya'mıza armağan ettik bu güzel eseri. Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz efendim. Çeksin halayı, geliyor düğün alayı. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise, Yaman Restoran, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetimizle sezona hazırız sevgili dinleyicilerimiz. Gezin, dolaşın, fiyat alın. Kilise Yaman Restorant'taki fiyatı bulamazsınız. Doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle, okul yemekleri de dahil, Fener Gezi yolunda sizleri bekliyorum. Levent Yaman 542 584 29 85 sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, 12.41 saatlerimiz ve yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz efendim. Kilise Yaman Restorantı Zonguldak'ta bir marka biliyorsunuz. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için sizleri bekliyoruz. Fener Gezi yolunda hizmet vermekteyiz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptler, şık tasarımlar ve unutulmaz organizasyonlarla sizleri bekliyoruz. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan faydalanın. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetimizle sezona hazırız. Levent Yaman 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, şimdi Joker şarkımız geliyor. Efendim, her şeyi bildiğini zanneden ama hiçbir halt bilmeyen, ama bildiğini zanneden hiçbir şey bilmediği halde havalara civalara giren toplumda, çevremizde bazı insanlar vardır. Herkesin çevresinde vardır efendim bu tür insanlar. Hiçbir halta yaramazlar, oksijen ısrafıdırlar ama attığımı mangalda böyle kül bırakmazlar. Aslında boş beleş yaşayan insan tipleridir bunlar. İşte onlar için hiçbir halt bilmediği halde çok şey biliyor gibi konuşan ama hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyden anlamayan ama anlıyor gibi yapan, boşu boşuna dünyada yer kaplayan, oksijen ısrafı insanlar hepimizin çevresinde var tabii. İşte onlar için Barış Manço bakın yıllar önce ne söylemiş.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönül'den.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet, programımızı bitireceğiz. Yalnız Kozu'dan Nuray Hanım demiş ki, Cengiz abi demiş, Onur Şan'dan Anladım şarkısını bitirmeden önce dinletir misin? Dinletmeye çalışalım. Çalışmayalım, dinletelim o zaman. Yayını nihayetlendireceğiz birazdan. Elif Hanım'a, Nuran Hanım'a, Aycan, Mesude, Nurgül, Serpil, Ruki hepsine armağan ediyorum abi demiş. Sizlere de armağan olsun. Onur Şan'dan Anladım şarkısı geliyor. Efendim, Yaman Restoran 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçesiyle tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşamasını sağlıyor. Fener Gezi yolundayız. Düğün ve okul yemekleri tüm özel günleriniz için buradayız. Sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman ve ekibi. Ayrıca söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için, doğum günü ve okul yemekleri için sizleri bekliyoruz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptler burada sizleri bekliyor sevgili dinleyicilerimiz. Kilise Yaman Restoran 542 584 2985 Levent Yaman.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de bizden bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Ben dedim hani bayram sonu görüşeceğiz dedim ama değil. Pazartesi günü yayında olacağız efendim. Pazartesi ve salı günü. Bayram birinci günü, çarşamba günü. Pazartesi ve salı yayına geleceğiz. Onu da hatırlatalım buradan sevgili dinleyicilerimiz. Çarşamba değil mi bayram? Tabii çarşamba, yanlış olmasın. Ama pazartesi yayındayız. Pazar günü yok. Pazar günü yayınımız zaten yok. Efendim şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz efendim. Her gün bizleri dinleyen, bizlere kulak veren, mesaj atan, atmayan tüm güzel kardeşlerime selam olsun. Ayrıca internet üzerinden tüm gurbetçilerimize buradan selam olsun. Her yayınımızı sonlandırırken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor biliyorsunuz efendim. Hemen anonsumuzu yapalım. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz, Sayın Abdurrahim Alan, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asay Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, tüm ekiplerin dikkatine, tüm ekiplerin dikkatine, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik, Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba imha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza,

yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Efendim, her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Hayat felsefemiz olan sloganımız. Bazı arkadaşlarımız, abi senin o sloganı ben de hayat felsefesi yaptım ve hayata daha sağlam bakıyor ve daha dik duruyorum dediler, diyorlar. Hoşuma gidiyor, demek ki olabiliyor arkadaşlar. O zaman sizler de hayat felsefesi haline getirebilirsiniz. Neydi felsefemiz? Hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Yarın sabah programımız yok, pazar günü programımız yok. Pazartesi sabahı görüşünceye dek saat 10'da aynı noktada. Yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

0: ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir şeyler deseydin anlardım.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine Radyo benzetme General, bulmak zor.
1: 98.7.
0: Senin ismi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor Radyo çünkü genel. Bilenler hatırlar. Radyo hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma ahma.

bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Seven sevdiğine böyle yapar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

gücüm yetmez, dağ başında kalırsam. Ferhat gibi kayaları denersin. Kerem olup aşk nağına yanarsam. Bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Model

0: mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti, %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

karşısına. Bazen Can Sultan, ilmi boynunda Pir Sultan oldu ya. Bazen Şems'ini arayan

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorev'in bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: gözlerim hep ağrılıyor. Gizli gizli ağlıyor.
1: Radyo General 98.7. Özlerim

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: çalışırsın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
1: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Sevgilim, gel dedin de gelmedim. Ah, senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

Gidene kal demek bizim işimiz değil. Yakışmaz da. Perçeminden tutamam. Ayağına prangalar da vuramam. Gel diye hiç kimseyi çağırmadım. Gidişin ve gelişin gibi senin kararın.

ayrılığa yanan mı yanacak, yanacak ayrılık bile bulamayan mı? İşte sen bunu bile anlayamamıştın. Şimdi sorma sırası bende. Ne olmuş ki bana? Yine söylüyorum. Sadakat bendeyken dalavere sendeydi. Sükunet bendeyken hiddet sendeydi. Giden sendin, viran olan yine sen. Evet, doğruyu söylemişim. Ne de iyi etmişim. Bir daha söyleyeceğim. İyi dinle. Hem de en keskininden. Bana hiçbir şey olmaz. Ben aşk adamıyım.

0: Zonguldak.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuksu Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 16 86 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: hatasızlara dargınım dargın, dargınım hayırsızlara.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.
1: Radyo General.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım.

0: yetiş namazım kılmaya sen ise.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım. Şu genç ömrümün taze çağında.
6: Radyo General 98.7.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
6: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar, gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: damla, ben sana yandım. Sözümde cayanı ben adam saymam.
1: Radyo General 98.7.
0: Sözümde cayanı ben adam saymam. Herkes bir yar sever ama ben sana yandım.

0: seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum. Allah kahretsin.
1: Radyo General 98.7.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: Şarkımı dinliyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun?
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
1: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
1: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
1: Kahveci Elektrik.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 8861 0540 361 6767.
3: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

zalim çıktı sevdiklerim. Sırtımdan çok yara aldım, zalim çıktı sevdiklerim.

0: nankör çıktı sevdiklerim. Derin yaralar açtılar içimde. Benim yüreğimi yangın yerine çevirdiler. Hele bir zamanlar gülümsediğim dostlarım, şimdi bir yabancı oldular bana. Aldatıldım mı bilmiyorum ama o güzel çiçekleri soldurdular içimde. Nankör çıktı sevdiklerim. Umudumu kırdılar, hayallerimi yıktılar. Hem bugünümden hem yarınımdan birer birer çaldılar. Vah, vah.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Geçti bir ömür, tükenmiş bir aşkın başucunda.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otokaporta.com reklamları sunar.
1: Güven Otokaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında, telefon 0537.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7
1: oluverdin gördüğüm günden beri. Şarkılarda seni düşündüm durdum. Gecelerimin parlayan yıldızı oldu. Benim aşkımsın, istemem başkasını.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.
6: Radyo General.

0: Bilgisayar.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General köşesinde 98.7.
1: Hasret cana yetti anne. Anlatılmaz dert içinde, anlatılmaz dert içinde bir gün daha bitti anne. Ne gelen oldu ne giden, ne halimi sual eden. Yalnızlıklar içinde ben, bu bayram da bitti anne. Bu bayram da bitti anne, hasret cana yetti anne.
2: Gurbetin bir köşesinde hasret cana yetti anne, hasret cana.

0: anda.
1: Radyo General 98.7.
0: Her gün böyle derbederim. Ümitlerim bitti anne. Paramparça olmuş dünyam. Paramparça olmuş dünyam. Ne hallere düştüm anne. Ne gelen oldu ne giden. Ne halimi sual eden. Yalnızlıklar içinde ben. Bu bayram da bitti anne. Bu bayram da bitti anne. Hasret cana yetti anne.
2: Her gün böyle derbederim. Ümitlerim bitti anne. Ümitlerim bitti anne.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen ne sevdalardan çıkıp da gelmedin mi? Her aşk bir ihtilal, sen

0: yetmedi, yetmedi kalbim. Yastıksız, yorgansız, uykusuz sabahları.
1: Radyo General, belli ki 98.7.
0: Yetmedi kalbim. Ah kalbim, hem yazımda hem de kışımda. Aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Moruna buz yarana tuzu basan yok. Geçmiş olsun kalbim, acıların çok.